0: Aynı çok hoşuna gitti. Çok da kalın yaptık sadece kalın. Anakta çok da kalın. Bunu ama cevap çok bu. Tevkiyatı sağlık takkayı ne var ki bağlı takkayı. Bu kalbi alaksana işte çok bağlı takkayı. Derdinden yarı yaramamış takkayı. Hikayemiz ne var ki? İranlıta bol şey kolay tuşayı yemişim ya. Tuşayı oynayalım ya. Bana böyle yaptım. Ama gel kapıyı atıp koşun. Atıp koşun çakal bir unuttuma. Bir de diğer yorulun ya. Bir de diğer sen de ayrım. Bir bana gel de kalın sen de ayrım. Bir de diğer yorulun.
1: Damnat sobigi saakta vut ilaja kayang nertan pibelele yutikangat sanega yangmin kuyennami